0: Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu

0: Bana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
2: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
3: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
5: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
4: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
5: Kimse görmez. Hadi gidelim.
4: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
5: Ben anlamam. Sen karışma.
4: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
5: Sen karışma dedim.
4: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
6: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akdeniz'in altından doğal gaz boru hattıyla bağlanacak. Projeye ilişkin ilk imzalar Kuzey Kıbrıs'ta atıldı. Törende konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında deniz altından geçecek doğal gaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz. Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda doğal gaz iletim hattı inşa edeceğiz. Anamur'dan başlayıp Tekneci'ye gelecek, getireceğimiz doğalgazla artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir elektrik bolluğuna kavuşacak dedi. Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen ehliyet sınavında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 20 kişiden 15'i tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Almeria şehrinde yaşanan orman yangınları ve meydana gelen can kayıpları için başsağlığı mesajı yayımladı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı açıklamada İran görüşmelere devam etmemizi talep etti. Bunu kabul ettik ancak Amerika Birleşik Devletleri kendilerine çok net şekilde ateşkesin sona erdiğini bildirdi ifadelerini kullandı. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. 2-1 sonuçlanan maçta İspanya yarı finale çıktı. Fenerbahçe'den merakla beklenen Greenwood açıklaması geldi. Oğuz Çetin taraftara müjdeyi verdi. Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Greenwood transferiyle ilgili sorusuna geliyor yanıtını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Altın Ordu'nun belirtilen süre içerisinde 2. lige katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3. lige düşürülmesine karar verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu'yla

Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör,

Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.
1: Günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akdeniz'in altından doğal gaz boru hattıyla bağlanacak. Projeye ilişkin ilk imzalar Kuzey Kıbrıs'ta atıldı. Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında deniz altından geçecek doğal gaz boru hattı sisteminin inşa edilmesine yönelik çalışmaları bu imzalardan sonra başlatıyoruz. Bu proje kapsamında yaklaşık 101 kilometre uzunluğunda doğal gaz iletim hattı inşa edeceğiz. Anamur'dan başlayıp Tekneci'ye gelecek. Getireceğimiz doğal gazla artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir elektrik bolluğuna kavuşacak dedi. Kayseri merkezli 6 ilde düzenlenen ehliyet sınavında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 20 kişiden 15'i tutuklandı. Dışişleri Bakanlığı İspanya'nın Almeria şehrinde yaşanan orman yangınları ve meydana gelen can kayıpları için başsağlığı mesajı yayımladı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı açıklamada İran görüşmelere devam etmemizi talep etti. Bunu kabul ettik ancak Amerika Birleşik Devletleri kendilerine çok net şekilde ateşkesin sona erdiğini bildirdi ifadelerini kullandı. Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. 2-1 sonuçlanan maçta İspanya yarı finale çıktı. Fenerbahçe'den merakla beklenen Greenwood açıklaması geldi. Oğuz Çetin taraftara müjdeyi verdi. Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Greenwood transferiyle ilgili sorusuna geliyor yanıtını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Altın Ordu'nun belirtilen süre içerisinde 2. lige katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3. lige düşürülmesine karar verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin

bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigara...

0: sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla anma programı gerçekleştirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerjide yeni bir yatırım dönemine kapı aralıyoruz. 1500 MW kapasiteli 7 rüzgar ve 900 MW kapasiteli 14 güneş enerjisi yarışmasıyla sektörümüze yeni bir ivme kazandıracağız dedi. Tunceli merkezli 7 ilde sanal medya üzerinden yatırım danışmanlığı vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenip gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. MASAK incelemelerinde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 26 milyon liralık şüpheli para hareketi tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerde ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump kendisine yönelik bir suikast planını gerçekleştirmeleri durumunda İran'ın daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalanmasını istediğini bildirdi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. 2-1 sonuçlanan maçta İspanya yarı finale çıktı. Fenerbahçe'den merakla beklenen Greenwood açıklaması geldi. Oğuz Çetin taraftara müjdeyi verdi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Greenwood transferiyle ilgili sorusuna geliyor yanıtını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Altın Ordu'nun belirtilen süre içerisinde 2. lige katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3. lige düşürülmesine karar verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey-güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla anma programı gerçekleştirilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yenilenebilir enerjide yeni bir yatırım dönemine kapı aralıyoruz. 1500 MW kapasiteli 7 rüzgar ve 900 MW kapasiteli 14 güneş enerjisi yarışmasıyla sektörümüze yeni bir ivme kazandıracağız dedi. Tunceli merkezli 7 ilde sanal medya üzerinden yatırım danışmanlığı vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenip gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. MASAK incelemelerinde şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 26 milyon liralık şüpheli para hareketi tespit edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerde ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump kendisine yönelik bir suikast planını gerçekleştirmeleri durumunda İran'ın daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalanmasını istediğini bildirdi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. 2-1 sonuçlanan maçta İspanya yarı finale çıktı. Fenerbahçe'den merakla beklenen Greenwood açıklaması geldi. Oğuz Çetin taraftara müjdeyi verdi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Greenwood transferiyle ilgili sorusuna geliyor yanıtını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Altın Ordu'nun belirtilen süre içerisinde 2. lige katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3. lige düşürülmesine karar verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimler batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanı

Hayvanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağ Köyü. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: 0-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi

0: Kozlu Dağköy, Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'ın baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.
1: Do 95.5

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kıspet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak.

Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağ Köy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Öz Karadeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabından paylaştığı mesajda tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenistan'ın 31. yılında katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenistan'ı asla unutmayacağız ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, biz istiyoruz ki Mardin'den bilim insanları, mühendisler, girişimciler, akademisyenler, sporcular ve ülkesine değer katan gençler yetişsin, yetişmeye devam etsin. Yine bu toprakların evladı, kıymetli bilim insanı, Nobel ödüllü Aziz Sancarlar yetişmeye devam etsin. Zira Türkiye yüzyılının en güçlü sermayesi iyi yetişmiş gençler olacaktır. Mardin'de Türkiye'de buna fazlasıyla yakındır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ele alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli uzman jandarma çavuş Mehmet Demirbaş'ın yaşanan bir olaya müdahale ettiği sırada yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.
1: Spor.
0: Filenin Sultanları 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasının 3. maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup etti. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika karşı karşıya geldi. 2-1 sonuçlanan maçta İspanya yarı finale çıktı. Fenerbahçe'den merakla beklenen Greenwood açıklaması geldi. Oğuz Çetin taraftara müjdeyi verdi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Greenwood transferiyle ilgili sorusuna geliyor yanıtını verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Altın Ordu'nun belirtilen süre içerisinde 2. lige katılım formunu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi, ayrıca profesyonel liglere katılmama yönünde karar alması nedeniyle 3. lige düşürülmesine karar verdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri, İç Anadolu ile Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop'un iç kesimleri, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarındaysa önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey-güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

Karadeniz'in her meydanında büyük buluşma. Asırlık yağlı güreş geleneğimiz Dağköy Er Meydanı'nda yeniden hayat buluyor. Pehlivanların gücü, cesareti ve azmiyle taşlanan bu büyük organizasyonda Türkiye'nin birbirinden değerli baş pehlivanları kısmet kuşanacak. Kıran kırana mücadeleler yaşanacak. Gelenekten geleceğe uzanan bu büyük güreş şölenine siz de davetlisiniz. 18 Temmuz 2026 Cumartesi Kozlu Dağköy. Er Meydanı'nın heyecanını birlikte yaşayalım. Tüm güreş severleri, baş pehlivanlarımız Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Cengiz Han Şimşek, Zonguldak'tan baş pehlivanı Yunus Emre Yaman, Hamza Köseoğlu, Süleyman Başar, Serhat Balcı, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Süleyman Aykırı, Osman Özgün, Yıldıray Akın, Hamza Özkaradeniz, Refik Öner, Nedim Güler, Mustafa Doğan Özkaya, Tolga Turhan'ın katılımıyla gerçekleşecek Dağköy Yağlı Güreşlerine bekliyoruz. Tertip Komitesi Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Necdet Karaveli.

Sevince beni aşkım olur de. Bir kasap bile olsa bana yeter. Benim evim bunun için en uygun yer. İstedin mi? Her şey olur istedin mi? Bekledin mi?

0: Mutluluk bulaşıcıdır. Eğlence kalıcı. Müzik günün bir parçası.
1: Ritimle dans et.
0: Olmazsa olmaz.
1: Yeni heyecanlar yaşamaya hazır mısın?
0: Ritimle dans et.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Aç radyonu.
0: Aç radyonu.
1: Tüm hitlerle beraber buradayız.
0: En son hit şarkılar.
1: Buradayız.

0: Dikkat. Radyo dinleyicisi. Hazır mısın?
1: Evet. İyi bir haber almanın tam evet. Zamanı.
2: Baksı Show başlıyor.
1: Ne?
3: Sonunda.
1: Şimdi mi?
3: Evet.
1: Şimdi.
4: Bence bu muhteşem.
2: Baksı Show. Koltuklarınızı yatay konuma getirin. Emniyet kemerlerinize bağlayın. Hatta düğüm atın.
1: Bunu ne kadar uzun zamandır bekliyordum bilemezsin.
2: Geri sayım başladı. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0.
5: Artık başlasın.
2: Baksı Show başlıyor.
1: Öylesine ölümcüldü ki düşmanları onun büyük muhteşemliğinin parıltısından kör oluyordu.
6: Gözleri!
3: Fazlasıyla muhteşem!
6: Ve çok çekici.
1: Hakkını nasıl ödeyeceğiz?
2: Baksı Show başlıyor.
7: Baksı Show. Baksı Show.

Ben geldim. Hu hu, orada biri var mı acaba? Efendim herkese merhabalar, kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar. Burası bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonu Radyo Kulüp ve Maxi Ben. Saatlerimiz 19.37'yi göstermekte. Dün demiştim ya biraz erken gelebilirim bugün diye ve erken geldim. 19'da geldim ama 19.37'de giriş yaptık programa. Efendim 22'ye kadar buradayız. 22'ye kadar en güzel şarkılarla, en özel şarkılarla bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda en farklı radyo programında olacaksınız. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.

başladı. Sefo'yla programımızın açılışını yapıyoruz. Sonrasında ise yine burada olacağız. Bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda Radyo Kulüp'te. Evet, şu an sesimi duyamıyorum. Ağzımdan çıkanı kulağım duymuyor, evet. Geldi sesim. Pekala, güzel bir Sefo'nun Isabella çalışmasına yer verelim. Sonrasında yine burada olalım. Evet, duymayınca da insan hakikaten konuşamıyormuş. Ağzından çıkanı insanın kulağının duyması gerekiyormuş.

Güzel Çalışmasının Hemeni ardından ise Megastar Tarkan radyonuzda olacak. Dudu radyonuzda olacak. Dudu Dudu Dilleri radyonuzda olacak. Sonrasında ben yine Radyo Kulüp'te sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim sevgili dinleyenler. Bulunmuş olduğunuz mekanlara ve ortamlara konuk olmaya devam edeceğim. 22'ye kadar buradayım. Kimler, nerelerde, ne şekilde dinliyor hiçbir fikrim yok. Belki evinizde, belki arabanızda, belki yolda yürürken dinliyorsunuz. Belki sahilde, belki denize girerken dinliyor olabilirsiniz. Belki teknede dinliyor olabilirsiniz. Kim bilir nerede, ne şekilde dinliyorsunuz ya. Birazdan Instagram üzerinden de yayınımızı aktif hale getireceğiz. Instagram'da Maxi Show bir Instagram hesabında canlı yayında olacağız. Bekleriz.

Yani megastar yani saçları kesti. Hala megastarlığı bozulmadı. Yani saç gitti, karizma gitti derler ya bazılarında. Yok. Adam uzatsa da saç uzun olsa yakışıyor. Kısa olsa yakışıyor. Hani derler ya güzele her şey yakışır. Siz nasıl buldunuz Tarkan'ın yeni saç modelini? Ben muazzam buldum ya. Çok güzel olmuş. Çok yakıştırdım sevgili Tarkan'a. Güzel olmuş ya. Güzel olmuş. Çok güzel olmuş hatta.

0: anda nasıl olduysa böyle güvencimiz böyle araya giriverdi ya. Dayanamadı böyle, ben dedi konuşacağım dedi. Ben dedi şarkı söyleyeceğim dedi. Ah canım benim dedim. Tamam söylesen. Kıyamam dedim ya, kıyamam. Söyleyecek senden dedim yani, sen söyle dedim şarkıyı. Senden başkası söylemesin dedim ya. Sen niye öyle durduk yere araya giriyorsun ki yani? Bu arada ben kendi sesimi az duyuyorum sanki. Pekala, Instagram üzerinden yayınımız aktif durumda. Instagram'da MaxiShow 1 Instagram hesabında canlı yayındayız. Dileyen Instagram'dan aramıza katılabilir sevgili dinleyenlerimiz. Bulunmuş olduğunuz ortamlara ve bulunmuş olduğunuz mekanlara konuk olmaya devam ediyoruz. 22'ye kadar buradayız. Şimdi güzel bir şarkı arası daha vereceğiz. Hemen ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Bakalım hangi şarkı bize elbette olacak.
1: MaxiShow

Gülben Ergen radyonuz oldu. Gülben Ergen de nereden araya girdi onu da bilmiyorum ama bir anda böyle kendi beliri verdi. Ben aslında Gülben Ergen'den bu şarkıya yer vermeyecektim. Gülben Ergen'den şarkıya yer vermeyecektim ama onun da saati vardı. Şu an değildi o saat ama

Kentsel Dönüşümler radyonuz olduktan hemen sonra devam ediyoruz programımıza sevgili dinleyenler. Fatih Erkoç radyonuzda olacak şimdi. Oynatmaya az kaldı, doktorum nerede? Bir güzel kız yüzünden çıldıracağım radyonuzda olacak.

Efendim devam ediyoruz programımıza. Şimdi ise Megastar Tarkan radyonuz olacak. Güzel bir çalışmasıyla sizleri baş başa bırakacağız. Ardından ise yine burada olmaya devam edeceğiz. Şimdi bu güzel şarkısının ardından ise... Veda edip gittin gidelim. Tarkancığım hemen söylemeseydin. Dur bir biraz... Sen introyu verdin ama ben üzerine konuştum. Özür diliyorum Tarkan'ım benim. Gelip de halimi gördün mü? Görüp de hatırımı sordun mu? Öyle uzaktan olmaz ki. Elinle ateşimi hiç ölçtün mü?

Tarkan'a hak veriyorum. Yani öyle uzaktan olmaz ki yani. Gelip de halimi gördün mü diyor. Görüp de hatırımı sordun mu diyor. Öyle uzaktan hiç olur mu? Hiç olmaz ki. Elinle diyor ateşimi ölçtün mü diyor. Elinle dokunmanla bir temas önemli. Elinle ateşini ölçmesi gerekiyor. O zaman Saman Alevi ile devam edelim. Ozan Orhan radyonuzda olsun. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeyim. Bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda en farklı radyo programı devam ediyor. Bu arada Maxi Show bir Instagram hesabım. Maxi.

Ozan Orhon'un bu güzel şarkısının ardından ise Ceza ve Sezen Aksu ile programımıza devam edeceğiz. Evet, Ceza ve Sezen Aksu radyonuzda olacak. Gelsin hayat bildiği gibi diyecekler. Ardından yine program...

geçmiş programlarda istemiş olduğumuz ama katılma fırsatı bulamamış olduğunuz konulara da katılabilirsiniz. Kendi konunuzla da katılabilirsiniz. Konu önerisinde bulunabilirsiniz. Bir mesken, her anın birine... Hadi Ceza ve Sezen Aksu ile sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında ben yine burada olmaya devam edeyim. Gelsin hayat bildiği gibi. Birer birer kay-

Ali'ye kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki yarın.

MFÖ ve Ali Dister o radyonuzda oldu. Teoman'la programımıza devam edeceğiz. Teoman'ın en çok sevmiş olduğumuz şarkılarından bir tanesine yer vereceğiz. Tabii ki doğru tahmin ettiniz. Rüzgar Gülü radyonuzda olacak. Evet, Rüzgar Gülü'nün ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Dışarıda inceden inceden bana doğru bir rüzgar esiyor. Oh, bir serinledik böyle. Bu sıcak havalar sıcak giderken yine metro

0: Meteoroloji de uyarıyor. Diyor ki hem sıcak hava hem de yağmur geliyor diyor. Deriz ya bu hava yağmaz. Revinin ne güzel esiyor ya. Oh!
1: Bir rüzgar güne rastladı. İnsanmışçasına konuşmaya başladım. Dedim benim kadar yalnızsan, tek gecelik bir aşksan, omuzlarına abanan bir anıdan kaçıyor.

efendim, devam ediyoruz yolculuğumuza. Bölgenin en çok dinlenen radyo istasyonunda Radyo Kulüp'tesiniz, Maxi Show'dasınız. Program devam ediyor tatlım. Haluk Levent'le programımıza devam edeceğiz. Haluk Levent'in Dillirga çalışmasıyla, Dillirga şarkısıyla programımıza devam edeceğiz. Dillirga'nın Tepeleri Denize Bakar radyonuz olacak. Şarkının başlangıcı şöyle: nananay nananay nananay nananay nananay nananay nananay nananay nananay nananay nananay nananay nananay. Aynen şarkı böyle başlıyor. Bu şarkıda acaba kaç defa nananay diyor? Çok merak ediyorum. Saymak istiyorum ama ondan sonrasını sayamadım ben. 10 tane saydım. Nananay nananay nananay. Nananay nananay nananay. Nananay nananay nananay nananay nananay nananay nananay. Nananay nananay nananay. Bak alt fonda çalsın Dillirga. Bakalım kaç defa nananay nananay diyor. Dur, ortalık karıştı.

Yani şarkının ismi Nananay da olsa olurmuş. Değil mi? Nananay da olsa olur, olur yani. Niye acaba Nananay olmadı da Dildirga oldu? Bir de Destan'ın bir şarkısı vardı Nana ile ilgili. Ona da yer vereceğiz.

Sesimiz bu arada geliyor mu oralara? Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Bir şarkıda bir söz çok fazla kullanılıyor. Mesela bunda nananay kullanılıyor. Nanay. Bir de Hande Yener'in olması gerekiyor herhalde. Beni Sev diye bir şarkısı var. Beni sev, beni sev, beni sev diye. İnsanını hakikaten de Hande Yener'e bir sevesi geliyor. Yani. Hande Yener değil mi? Beni sev diyen.

0: Hadi şarkıyı en baştan dinleyelim. Nananay nananay nananay. Nananay nananay nananay. Nananay nananay nananay nananay nananay nananay nananay. Şimdi radyoyu yeni açanlar da bu manyak ne diyor diyecekler. Şimdi Haluk Demet söyleyince oluyor da ben söyleyince niye olmuyor? O da söylüyor nananay nananay. Bak.
1: Gece geçtim.
0: Bak o da söylüyor. O da söylüyor ama.

nananay nananay nananay. Sayabilen var mı? Kaç defa nananay nananay nananay ya da nanay dedi kaç defa bilmiyorum. Ben sayamadım. Aramızda sayanlar varsa yazabilirler bana. Bu arada sesimiz biraz az geliyor sanki oraya. TikTok'ta bu sefer yayındayız. Oraya az geliyor, onu bir çözeceğiz.

Efendim devam ediyoruz programımıza. Burası Radyo Kulüp ve Maxi Ben. Şimdi Nil Karaibrahim Gil, Ben Aptal Mıyım radyonuzda olacak. Hemen sonrasında ise yine burada olmaya devam edeceğiz. 22'ye kadar buradayız. Burası Radyo Kulüp ve Maxi Ben.

Çıtır Kızlar radyonuzda oldu. Yaşanacaksa yaşanacak dediler. Ardından burada olmaya devam ediyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Bulunmuş olduğunuz mekanlara, ortamlara konuk olmaya devam ediyoruz. Şimdi grup Merdiven ve Çiçeği Burnunda radyonuzda olacak. Hemen ardından ben yine burada olmaya devam edeceğim. Radyo Kulüp'te Maxi Show'dasınız.

0: Maxi Show. Her yer sanki Maxi Show.
1: Evet, bugün enteresan şeyler oluyor. Şarkılar yarıda kesiliyor. Jingle'lar yarıda giriyor. Bir şeyler oluyor. Enteresan şeyler oluyor. Yani bir uğursuzluk var bugün ya. Halbuki kuru yerde kalmadı ama niye böyle oldu? Çözemedik ya. Bir çiçeği burnunda dinleyelim dedik, olmadı. Bir o zaman öptüm seni şeker dinleyelim ya. Çok canım istedi şimdi bu şarkıyı dinlemeyi, biliyor musunuz? Evet, TikTok'tan yayın açtık. Kamerayı nereden çeviriyoruz burada? Çok yabancıyım buraya ben. Nereye dokunuyoruz da çeviriyoruz anlamadım. Ben çözemedim burayı. Bu arada sesim nasıl geliyor oraya? Sesim geliyor mu? Ben diğer hesaptan, başka bir hesaptan bakıyorum ama çok az geliyor gibi oluyor. Yoksa benim telefondan mı kaynaklanıyor? Çözemedim ben. Bir garip şeyler oluyor bugün. Enteresan şeyler oluyor. Şimdi öptüm seni.

Peker dinleyeceğiz. Bu şarkında herhalde kaydı bozuk gibi geldi bana. O zaman biz en iyisi şöyle bir Barış Akarsu'nun yarım kalan şarkısını dinleyelim. Merhaba şarkısı radyonuzda olsun. Sonrasında burada olmaya devam edelim. Burası Radyo Kulüp Maxi Ben. Program devam ediyor. 20.55 radyonuzda saatler.

Of, sonunda çözdük ya. Olayı çözdük. Ben yandan kısmışım ama ondan kaynaklı. Meğerse benim sesim gidiyormuş, ben duymuyormuşum ya. Aa, ya cahillik böyle bir şey, ya da bilmemek ayıp, öğrenmemek ayıp. Kurcalıya öğrendik. Pekala, devam ediyoruz. 21.05 yaptık radyonuzda saatleri. Radyo kulüptesiniz, Maxi Show'dasınız. Şimdi yıldızların altında ve kargo radyonuz olacak sevgili dinleyenler. Bu güzel şarkının ardından yine burada olmaya devam edeceğiz. Radyo kulüpte olmaya devam ettiğiniz sürece en güzel şarkıları bu frekansla dinleme imkanına sahipsiniz.

Görevi kapansa da yıldızların altında. Biliyorum, farkındayım. Her zamankinden biraz daha farklı bir program yapıyoruz bugün. Enteresan şarkılar çalıyor. Şarkı bazen yarıda kesiliyor, bazen yarıda şöyle bir jingle giriyor, yanlış basıyorum bazen. Yani anlatamadıklarımı siz anlayın bence. Bugün bayağı bir karıştırdık ortalığı ya. Niye öyle oldu? Yani biraz böyle karışınca ben de stres yapıyorum. Yani stres de çok kötü oluyor. Kötü bir şey yani stres. Aslında bizim bir konumuz vardı dün akşam. Ama bugün de konum onu istemedik, öyle kaldık. Konusuz program işledik. Öyle konusu gitti. Dün akşam konuyu ben tekrardan hatırlatayım. Hangi rengi seviyorsunuz? Neydi ya dün akşam konu? Konuyu unuttum. Dün akşam konusu şuydu. Sizin renginiz hangisi?

Evet, en çok sevdiğiniz rengi soruyorum sizlere. Bu akşamki programımızın konusu da budur. Ya vallahi program bitse de ben de gitsem modundayım artık. O dereceyim yani. En iyisi ben çok uzun bir şarkı arası vereyim de şöyle bir kahve molası verip geleyim. Ya bir 4 dakikalık şarkı beni kendime getirir.

4 dakikalık bulamadık ama 3 dakika 12 saniyelik olur mu? Olur bence. Yaşar'dan dinleyelim. Vakit yok, gemi kalkıyor artık, radyonuzda olsun. Sonrasında burada olmaya devam edelim. Geleceğiz. Burası Radyo Kulüp. Maxi ben, Maxi Show'dasınız. Bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda en manyak radyo programı devam ediyor. Tatlım. Maxi Show.

Peki o zaman şey yapalım, biraz daha böyle enerjisi yüksek şarkılarla programımıza devam edelim. 21.14, vakit geçmiyor gibi ha. Geçmiyor vakit bugün. Niye öyle oldu ya? Halbuki ben yayına geldiğim zaman vakit nasıl geçiyor anlamıyordum. Bugün programın başından bu yana enteresan şeyler oldu. Yani bazen anlam veremediğimiz şeyler olur ya, işte o anlam veremediğimiz şeylerden bir tanesini ben bugün yaşıyorum. Peki ikinci konumuz olarak da bunu istemiş olalım. Sizin de hayatınızda anlam veremediğiniz her ne var ise onları bana yazabilirsiniz. Instagram adresim maxishow1, oradan yazabilirsiniz bana. Yine TikTok

O zaman buraya enerjisi yüksek bir şarkı bırakıyorum. Volkan Koçar iki tek radyonuzda olacak. Rock and Roll. Evet, Rock and Roll bir şarkı. Söyleyemedim de he. Dedik ya böyle bugün anlam veremediğimiz tarzda şeyler yaşıyoruz diye. Hadi bakalım bir Volkan Koçar çalışması radyonuzda olsun. Sonrasında ben de kendimi toparlayayım ve geleyim.

Volkan Koçar ve İki Tek Radyonuz olduktan hemen sonra Bora Duran'la programımıza devam edelim. Biz Bora Duran Yürüyorum Sana Doğru desin sonrasında yine burada olmaya devam edelim. Bakalım bu şarkı sonrasında listemizde hangi

Bu arada Duran radyonuz oldu. Yürüyorum sana doğru dedim. Bu arada Cemal Terli. Selamın yayına demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin sevgili Cemal. Efendim devam ediyoruz programımıza. Bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda en farklı radyo programı devam ediyor. Maxi Show'da olmaya devam ediyorsunuz. Maxi ben Show. De buradayım. Siz de buradasınız. Hep beraber buradayız. Bugün karma karışık bir programla karşınızdayız. Maxi Show. Dedim ya az önce şarkılardan fal tutmayı seviyorsanız. Listemizi şimdi sevdik, sevdalandık. Reyhan Karaca yer almakta. Listemizdeki şarkı bu. Aslında çok güzel bir şeydir şarkılardan fal tutmak. Bu şarkıyı ben şarkılardan fal tutanlara armağan edeyim. Radyo başında dinleyenlere. Kimler nerelerde dinliyorsa TikTok'tan yayındayız. TikTok'tan izleyenlere ve dinleyenlere armağan ediyorum. Instagram'dan kapattık yayınımızı. Bu arada Instagram'da Maxi Show bir Instagram hesabı. Maxi Show 1 Instagram adresimiz. Bir sonraki programda hem Instagram'dan hem de TikTok'tan yayında olacağız. Şimdi sevdik sevdalandık radyonuz olsun. Reyhan Karaca yorumlu. Gerçekten de benim de çok sevmiş olduğum bir şarkıdır. Sevdik sevdalandık.

öyle, ayrı gayrı olmaz. Sevgili Sercan'a selamlar Sercan. İyi yayınlar kardeşim demiş. Aydın'a, Söke'ye buradan kucaklar dolusu selamlarımızı ve sevgilerimizi göndermiş oluyoruz. Sercan da bir radyo programcısı. Aydın'da, Söke'de, Radyo Maraton'da, Maraton FM, kardeş radyomuzda program yapıyor kendisi. Selam olsun. Şimdi çalacağımız şarkı sevgili Sercan'a armağan edelim. Aydın'a Nazilli diyecektim. Nazilli kaç numara? He? Selam olsun kardeşim benim. Bak bende Hüküm Sür diye bir şarkı var sırada. Ya işte acaba bu şarkıyı Sercan'a göndersem mi göndermesem mi? Bir kararsız kaldım ben şimdi. Şarkı Sercan'a gider mi? Gitmez mi? Bence gider ya. Ama şarkı şimdi ben göndereceğim. Bende Hüküm Sür. Şimdi yanlış anlama potansiyeli var. Var var. Ya yani var. Hadi bakalım, ben de Hüküm Sür radyonuzda olsun. Sonrasında burada olmaya devam edelim. Radyo Kulüp'tesiniz. Maxi Show'dasınız. Tatlılarım var.

Şarkıda diyor ya hani gel sormam kimler öpmüş dudakların diye sorar insan. Evet. Sorar bence. Şimdi biz de bu şarkıyı tuttuk Sercan'a gönderdik. Hadi bu güzel şarkılardan şimdi ne geliyor? Ah ne günler Ajda Pekkan. Süperstar radyonuzda olacak. ...21.32... vakit geçmiyor ya. Ben bu şarkıyı şu anda araçlar içerisinde beni dinleyenler armağan ediyorum. Trafik de olabilir. Seyir halinde beni dinleyenler armağan edeyim bu şarkıyı. Bugün çok kasvetli bir program oldu ya. Halbuki hareketli şarkılar yayınlamamıza rağmen niye böyle oldu bugün bilmiyorum ama havadan mı dolunaydan mı bilmiyorum. Bir az önce bir esinti geldi. Şimdi sıcak yanıyorum ya. Yanıyoruz ya, yanıyoruz. Ah ne günler. Maxi Show.

Vallahi geçmiş gelecekle barışır mı bunu hiç bilmem ama doya doya yaşayacağımız çok günlerimiz olacak daha diye öyle ümit ediyorum ben de. O zaman şöyle bir Kenan Doğulu'yla programımıza devam edelim sevgili dinleyenlerimiz. Kenan Doğulu'dan güzel bir çalışmayla.

0: Kenan Doğulu sonrasında yine burada olmaya devam edeceğiz. Ya gözüm yine saate ilişiyor. Geçmiyor vakit ya.
1: Ölüm sana diyen, gönlüme aşklar seren.
0: Aslında Kenan Doğulu'dan şeyi çalalım mı? Yakarım Roma'yı da yakarım. Bak o şarkı uzun zaman oldu dinlemeyeli. Yakarım Roma'yı da yakarım radyonuzda olsun. Kenan Doğulu yaparım bilirsin radyonuzda olacak. Şarkının doğru ismi bu. Yaparım bilirsin. Yaparım deliyim, gözü kara deliyim. Yakarım Roma'yı da yakarım. Aklıma şey geldi. Roma'yı kim yaktı? Vallahi ben yakmadım diyordu ya. Kemal Sunal, değil mi? Hababam sınıfında o geldi birden aklıma. Oha filan olduk.
2: Oha, bu mu oldum yani?
0: Kal geldi, gül beklerken dal geldi.

0: yaparım bilirsin. Bir döneme damga vuran şarkılardan bir tanesini dinlemiş olduk. Kenan Doğulu yorumuyla yaparım bilirsin radyonuzda oldu. Şimdi yine enerjisi yüksek bir şarkıyla programımıza devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Bu sefer söylemeyeceğim yani ya da dayanamayayım söyleyeyim değil mi? Sabaha karşı 5 ya da 6'da dinledim bu şarkıyı. O konuya girmek istemiyorum. Evet. Hop! Enerjisi yüksek bir şarkı bırakıyorum buraya. Soldansa, say soldansa.
1: Çamların altında.
0: Çamların altında niye bekliyor ki?
1: Unutmayı bilemedim aslında. Aşkımdan ölüyorum.
0: Hoş.
1: Yarabbim kaderi.
0: Ya burasına bayılıyorum bu şarkının. Ya bu, hakikaten de burasına bayılıyorum. Ya Rabbim benim kaderim onunla bir yazıldıysa. Biz niye ayrıyız? Benim günahım.

şans zaten yok. Aramıyor, sormuyor, gelmiyor geceleri. Yok, baştan en baştan yeni bu şarkıyı.

arabası yolda kalsın. İnşallah onu yadeller alsın, değil mi? He? Pekala. Yavaş yavaş da olsa programımızın sonuna doğru yaklaştık. Geliyoruz son 10 dakikamız. Yani bu da demek oluyor ki iki şarkı daha çalarız ya da bir şarkı daha çalarız. Ondan sonra karanlığa karışıp buradan defolup gidebiliriz. Gideriz yani. Benden günah gitti. Tuğrul

programın bitmesini istemedim biliyor musun? Yani ben... bu kadar böyle yıldır program yapıyorum ve bir iki defa böyle oldu ama bugün yine öyle program bitse de gitsem modundayım. Oldum yani öyle. Sürekli saatim gözde, pardon saatim gözde diyor, gözüm saatte. Hadi bu şarkıyı dinleyelim. Bu şarkıdan sonra veda şarkımızla karşınızdayız ve

geldik. Gidiyoruz artık. Cuma gününe kadar programımız yok. Cuma günü saatler tam 20'yi göstermiş olduğunda yine bölgenin en çok dinlenilen radyo istasyonunda, tabii ki Radyo Kulüp'te Maxi Show'da olacaksınız. Cuma gününe kadar herkes kendine çok ama çok iyi baksın, ya da kim kendine nasıl bakmak istiyorsa öyle baksın. Her şey bitti dediğiniz anda bir gül köksalar damarlarınızda ve her şey biter. Bir şey asla bitmez. O zaman ışık ve sevgiyle baş baş. Maxi Show.

Pembe. Alabildiğine pembe. Pembe. Küller düşüyor gözlerime. Belki bir ışık, belki bir aşık. Hatıralar içimde karma karışık.